Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Türkmenlerin Irak'la Türkiye arasında köprü görevi gördüğünü ve bu sayede her iki ülke içinde en yüksek faydanın sağlanabileceğini vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Ağa, Türkmenlerin geçmişte dışlanmış politikalarına maruz kaldıklarını ancak bugün durumlarının tamamen farklı olduğunu belirtti. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Ağa, Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçmesinin yalnızca Kerkük için değil, tüm Irak için önem taşıdığını ifade etti. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı ve Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük Valisi Ağa'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ve bunun Irak'la Türkiye arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin her düzeyde güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Ürdünlü mevkidaşı Mazın El Kadi'ye Irak'la Ürdün arasındaki elektrik bağlantı projesinin önemini vurguladı. İletişim Bakanı Mustafa Sene, Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında ortaklığın güçlendirilmesini görüştü. Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuril Maliki, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joe Harris'la görüşmesinde Irak'la Amerika arasındaki stratejik çerçeve anlaşması hükümetlerin uygulanmasına bağlı kalınmasının önemini vurguladı. Milletvekili Cevat Es-Sadi, ülkedeki güvenlik ve askeri noktaları hedef alan Amerika ve İsrail ihlallerinden Sudan hükümetini sorumlu tuttu. Milletvekili Ahmet Eşimmeri, mevcut yasama tatili süresince Bakanlar Kurulu'nun eksik kalan üyelerini tamamlamak amacıyla parlamentonun olağanüstü toplantısının yapılmasına yönelik ciddi işaretlerin bulunmadığını belirtti. Milletvekili Miktat El-Haffaci, geçici hükümet döneminde vekaleten görev yapan bazı bakanlar tarafından alınan tüm karar ve uygulanmaların gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Federal Dürüstlük Kurumu Kerkük'te 4 milyar dinar değerindeki bir projede usulsüzlükler ve gecikmeler tespit etti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah En-Numa, Irak'ta silahlı kuvvetlerin yeniden konuşlandırılmasına yönelik kapsamlı bir planın hazırlandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin İran gemilerini hedef alabilecek her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini belirtti. Trump, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması yönünde bir adım atmayacağım dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Romanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısında bulunan Köstense Limanı içerisinde insansız bir deniz aracından kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكرم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد بأن التركمان يمثلون جسرا بين العراق وتركيا بما يحقق أكبر فائدة ممكنة لكلا البلدين. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يشدد بأن التركمان عانوا في الماضي من التهميش والإقصاء، ولكنهم اليوم في وضع مختلف تماما. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن إعادة تشغيل خط نبيب نفط كركوك جيهان لا تهم كركوك وحدها بل تهم العراق كله. رئيس كتلة جبهة تركمان العراق الموحد النيابية النائب أرشد الصالحي يرحب باللقاء الذي أجراه محافظ كركوك محمد سمعان أغا مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويؤكد بأنه خطوة مهمة لتعزيز العلاقات والتعاون بين العراق وتركيا على مختلف المستويات. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد لنظيره الأردني مازن القاضي أهمية مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن. وزير الاتصالات مصطفى سند يبحث مع السفير التركي في العراق نلبر إنان تعزيز الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكد للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا. النائب جواد الساعدي يحمل حكومة السودان مسؤولية الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية في البلاد. النائب أحمد الشمري يؤكد غياب البوادر الجدية لعقد جلسة استثنائية للبرلمان خلال العطلة التشريعية الحالية لاستكمال الكابينة الوزارية. النائب مقداد الخفاجي يدعو إلى مراجعة وإعادة النظر بجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها عدد من الوزراء بالوكالة خلال مدة حكومة تصريف الأعمال. هيئة النزاهة الاتحادية تكشف عن هروقات ومخالفات وشبهات فساد وتلكؤ في مشروع بكلفة 4 مليار دينار في كركوك واعتقال متهمين اثنين ضمن القضية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يكشف عن خطة شاملة لإعادة انتشار القوات المسلحة في العراق. جهاز الأمن الوطني يؤكد اعتقال متسللين حاولوا دخول البلد بطرق غير شرعية وضبط أكداس من العتاد في نينوى وديالة. مصدر أمني يعلن أن الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ عائلة مكونة من 11 فردا بعد أن حاصرتهم النيران داخل منزل سكني في منطقة الشواكة بجانب الكرخ في بغداد. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

sarhoşum gamzelim, naz eyleme güzelim. İsafir ben o zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. ...90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM, Türkmen FM
3: Bağdat frekansımız 89.9.

Türkmen FM Müdür Radyosu'ndan herkese günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili dostlarımız ve bu güzel sabahta sizlerleyiz ve herkese yine günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Ve dediğimiz için de hamdolsun şükür olsun diyoruz Yüce Rabbimize. Bu güzel sabahda güzel bir şekilde uyanıp sevdiklerimizi görebiliyoruz ve günaydınlar diyebiliyoruz. Şükürler olsun. Ve bu güzel sabahta bizleri evlerinde dinleyen sevgili hanımlarımıza günaydınlar diyoruz. Kolay gelsin hanımlar. Ve ne diyoruz? Yuvanızdaki mutluluk daim olsun.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Bu güzel sabahta işlerine giden bütün beylerimize ne diyoruz? Hayırlı işler, kolay gelsin. Yüce Rabbimiz size güç kuvvet versin. Helalinden güzel kazançlar nasip eylesin inşallah. Amin.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar. Tabii ki de sürüşendiyken bize dinleyen siz sevgili sürücü arkadaşlar. Günaydınlar diyoruz sizlere, kolay gelsin. Ve Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin diyoruz. Kazasız belasız sürüşler inşallah. Ve buradan da bütün taksici kardeşlerimize ne diyoruz? Hayırlı işler, bol kazançlar. Müzik.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Tabii ki de bize yurt dışından da dinleyen bütün dinleyicimize, bütün gurbetçi kardeşlerimize ne diyoruz? Günaydın programımıza hoş geldiniz.

Ve bu güzel sabahta eğer programımıza da katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı numaradan WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta telefon numaralarımızı hatırlattık. Hem telefon yoluyla hem mesaj yoluyla da istekte bulunabiliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdiden mesajlarını yazıp gönderecek olan arkadaşlarımız ve gönderenler de var. Elleriniz dert görmesin diyoruz ve sabahınız hayırlı olsun.

Son gül karlı çoğu gitti azı kaldı dedi. Siz de için değerli dinleyenlerimiz ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Açılış şarkımızı da inşallah beğendiniz. Ve programımıza tabii ki de gelecek olan ve gelmiş olan mesajları paylaşarak devam ediyoruz sevgili dostlar.

Ve hemen ilk mesajımızla başlayalım programımıza. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, ben Mehmet Kelk Bağdat yolundan. Eğer mümkünse İpo'nun sesinden Ömrüm adlı şarkıyı benim için çalar mısınız? Ve bu şarkı size Cumhur Hanım armağan olsun, kadronuza ve bütün dinler ve özellikle de canımdan çok sevdiğim aşkıma gelsin ömrüme bu güzel şarkı diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Mehmet arkadaşımıza göndermiş olduğum mesajın için. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Ömrüm diyoruz sizler için.

Ve hemen diğer mesajımıza geçiyoruz. Bakalım ne yazmış arkadaşımız. Günaydınlar, ben Muhammed Telafer'den yazıyorum. Sizden Koray Avcı, Koray Avcı'dan Aşk Sana Benzer şarkısını istiyorum. Size, ekibinize ve bütün arkadaşlarıma gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Muhammed arkadaşımıza ve buradan da bütün Telafer halkına da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı sabahlar diyoruz ve tabii ki isteğin üzerine Koray Avcı'nın sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz ve ne diyecek size için? Aşk sana benzer.

Çölde ışıldayan su sana benzer dedik sevgili dostlar. Bu güzel muhteşem şarkımızı Telafer'den bizlere istekte bulunan Muhammed arkadaşımız için gelmiş oldu bu güzel şarkı. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatıyoruz. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Telefon ve WhatsApp yolundan İstekte bulunabiliyorsunuz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım diğer mesajımızda hangi istekte bulunacak. Merhabalar, günaydınlar, yayınlar Cumut Hanım. Ben Sündüz, eğer mümkünse sizden Sezen Aksu'nun sesinden Firuze adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı aileme armağan ediyorum ve eşimin ailesine ve bütün dinleyenlerine ve bütün Türkmen FM dinleyicilerine armağan olarak gelsin. Teşekkürler de yazmış Sündüz Hanım bizler için. Ve isteği üzerine tabii ki de Sezen Aksu'nun sesinden ne diyoruz Firuze?

Her şeyin bir bedeli var, güzelliğin de sevgili dostlarımız. Evet, gerçekten böyle. Her şeyin bir bedeli var. Bazen güzelliğin bedeli de kötü olabiliyor, çok da güzel olabiliyor. O insanın bedeline kalmış, şansına kalmış sevgili dostlarımız. Ve inşallah hiçbir zaman güzelliğin ve hayatımızın bedeli kötü olmaz. Güzelliklerle geçer biter bu hayat inşallah diyoruz. Ve bu güzel şarkımızın ardından ve bir diğer mesajımıza da bakalım hangisi kitabınıyor.

Ve hemen diğer mesajımızı okuyoruz. Merhaba, ben Ahmet. Sizden Engin Nurşahin'den Adana Çizik Çektim şarkısını istiyorum size, ekibimize ve bütün Telafer halkına gelsin diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz sana göndermiş olduğun mesaj için. Ve dilerseniz Engin Nurşahin'in sesinden Adana Bir Çizik Çektim adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Sevgili Türkmen FM dinleyicileri.

Ve diğer mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, herkese günaydınlar. Ben Leyla Yer Mümkünse Hüseyin Tuz'un sesinden. Tükendim adlı mani istiyorum bu maniyi. Size ilk öncelikle Armağan Osuncu'mu tanım. Teşekkürler. Ve kadromuza armağan ediyor ve siz sevgili dinleyenleri ve ailesini ve bütün Tuz halkına da armağan etmiş. Sağ olsun diyoruz kendisine ve isteği üzerine güzel manimizi dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta günün sözünü size için paylaşıyoruz ve günün sözü ne diyor biliyor musunuz? Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir. Unutma, çünkü aşk onunla yaşamak değil, onu yaşatmaktır aslında. Gerçekten de öyle. Eğer bir insana aşıksan, onunla olman sadece aşk anlamını ifade etmez. O uzaktayken, o yokken bile o aşkı yaşatabilmektir. Gerçek aşk budur sevgili dostlarımız. Ve bu güzel günün sözü de gerçek aşkı anlayabilenlere gelsin diyoruz. Ve gerçek aşıklar için gelmiş olsun. Ve şimdi de güzel şarkımızı dinliyoruz.

Yeni aşkım dedik ve bu güzel şarkımızı Sibel Can sesinden dinlemiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Günaydınlar, ben Yıldız Avcı. Sizlerden İhsan Cuma'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bana armağan etmiş ilk öncelikle sağ olsun. Ve Mıtır Fiter'e, Gülşen Avcı'ya, Cüneyt Hollanda, Cinan Yasir'e armağan etmiş ve bütün dinleyenlere armağan ediyor sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Yıldız Avcı'ya göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine İhsan Cuma'nın sesinden güzel manimizde hep birlikte dinliyoruz. Ve bu güzel manimiz size için gelsin diyelim sevgili arkadaşlar ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Ve ne diyoruz, bu güzel sabah sizlere hayırlara vesile olsun inşallah, her şey gönlünüzce olsun.

Evet arkadaşlar ve böylece de bir isteğin de yerini getirmiş olduk. İsam Cuman sesinden istekte bulunmuşlardı ve şarkımızı dinledik. Ve şimdi dilerseniz bir diğer isteği de yerine getirelim.

Ve bakalım arkadaşımız ne yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abla, hayırlı sabahlar, nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, ben iyiyim, eğer sen de iyisin. Ben Hamza Abu Yusuf Altınköprü'den katılıyorum. Senden Ali Benne'den Boşu Boşuna şarkısını istiyorum. Öncelikle sizlere armağan olsun. Sonra Türkmeneli Radyosu'nda çalışan ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin. Sağ olun, var olun diye yazmışsın. Sen de sağ olasan, var olasan. Abu Yusuf Altınköprü'den, buradan da bütün Altınköprü halkına sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ve şimdi de Ali Benne'nin sesinden boş

mesajımızı paylaşalım bu güzel manimizin ardından. Bakalım kimden gelmiş. Sabahlıkları, sabahın nur. Sizlerden Mahmut Tuncer'in sesinden Jandarma adlı şarkıyı istiyorum diye yazmış. Böyle bu şarkıyı ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve dinleyenlere armağan etmiş. Ve ailesine teşekkür ediyoruz. Programımızın devamlı arkadaşı kardeşimiz Mustafa Sakar Köpürlü. Ve isteği üzerine tabii ki de güzel şarkımızı Mahmut Tuncer'in sesinden hep birlikte dinleyeceğiz değerli arkadaşlar. Ne diyecek? Jandarma diyecek ve dilerseniz bu güzel şarkıyla birlikte sizi baş başa bırakalım. Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatıyoruz. Telefon numaramız 0770-131-34-60.000 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki de mesajlarını yazıp gönderenlere de bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Evet sevgili dostlarımız ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik ve bu güzel şarkımızın ardından sizlerle olan birlikteliğimiz sunumuzuyla devam ediyor değerli dostlarımız. Ve bakalım diğer isteğimizde ne oluyor, hemen paylaşalım. Bekletmeyelim arkadaşları. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eğer mümkünse Kadım Sarı'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkı bütün Türkmen FM dinleyenlerine armağan gelsin. Saygılarımla Ağa Köprülü'den gelipti. Teşekkür ederek arkadaşımız Ağa Köprülü'ye göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine Arapça şarkımızda hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımız kimler için gelsin? Kadın sersevenler için gelsin diyoruz. Ve özellikle de şu an bize sürücü andayken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımız armağanlar gelsin diyoruz. Ve tabii ki de bana da armağanlar gelsin diyorum. Ve dilerseniz bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Özellikle de bu şarkıda çocukluk anılarım var sevgili dinleyenler. Paylaşmak istedim sizlerle. O yüzden bu şarkının anısı bende büyük. Her zaman dinlediğimde böyle çocukluğuma eskilere doğru gidiyorum. O yüzden de Kadımser isteğinde bulunan arkadaşımız tabii ki de hangi şarkıyı söylemediği için ben bu şarkıyı seçtim. İnşallah beğenecektir diye umuyorum Ağa Köprülü arkadaşımız. Ve güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız ve bu güzel Arapça şarkımızı da dinledik ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor sizlerleyiz ve şimdi sıra günün horyatında.

Ve bu güzel sabahta güzel tabii ki de programımıza en güzel şarkıları paylaşıyoruz sizler için sevgili dostlarımız. Ve şimdi de günün horyatını paylaşacağız sizlerle ve bu güzel horyatımız söz verenler için özellikle gelmiş olsun. Diyor ki, söz verdim ağlım özün, kırmadım bir gün sözün. Bu dünyanı dergişmem, yanak kaş, kipri gözün. Keşke her insan sözünde durabilse sevgi anlamında, her anlamda ne olursa olsun, özellikle de sevgi anlamında verilen söz bence tutulması gereken söz. Çünkü bir insanın söz verip de onun hayali umutlarını kırmak da bir kötülüktür bence sevgili dostlarımız. Sadece illaki birini yaralamak, öldürmek değil, bir insanın hayallerine ve birilerine umut vermek de en büyük kötülüktür bu hayatta ve onun ahı da var. O yüzden bir sözün eriyseniz, yani bir söz kaderiyseniz söz vereceksiniz. Kaderce döyükseniz hiçbir zaman söz vermem. Bu özellikle de erkekler olsun, bayanlarda da olsun, söz verilirse bence sözü tutmamız lazım. Eğer tutmursanız bir söz vermem. Çünkü sözü verip de tutmamak inanın ki çok ayıptı. Hele ki bir erkek için de ayıptı, bir kadın için de ayıptı bence. Benim görüşüm budu, artık bilmem sizin görüşünüz neyse. Neyse, bu güzel horyatımıza paylaştık. Dilerseniz güzel manimizde dinleyin.

Ve güzel manimizi Mehmet Bendoğlu'nun sesinden dinledik, ayırmaun dedik. Allah kimseni ayırmasın inşallah sevgili dostlarımız, sevenler her zaman bir arada olsun diyelim. Ve bu güzel manimizin ardından hemen diğer mesajımızı paylaşalım.

Hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelip de selamun aleyküm, aleyküm selam. Şonkum zeynin inşallah elhamdülillah. Atla Bonya, Ahmet Vacit, gel canım gel. Ehdiye Kadir Türk, Menefe Mehdiye, Ehli, Ehdiye Ahbabi, Ehdiye Ahvani, Ehdiye Azdikai. Eşkurkum, Tehyati ve Ihtirami, Ahukum Ersen Sorani. Teşekkür ederim Ersen arkadaşımız. Göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de Saudi Seyir'de yerine getireceğiz. Ve teşekkür ederim her sabah bizler dinlesem. Tamam programımıza katılıp sesi duymayabiliriz ama mesajlar oradan bize yalnız bırakmadığı için sana de teşekkürlerimizi iletiriz. Sağ ol yakın kardeşimize ve güzel manimize birlikte dinleyin. Bu hareketli mani sizler için gelsin. Gel canım gel.

Bu güzel hareketli şarkımızı da dinledik sevgili dostlarımız, gel canım gel dedik arkadaşımızın isteği üzerine. Hep birlikte bu güzel şarkıyı da dinlemiş olduk sevgili dostlarımız ve bakalım bir diğer isteğimize ne olacak.

Ve diğer mesajımız kimden gelmiş? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben İptisem. Eğer mümkünse Mazi Ersoy'dan Kalbimi Kıra Kıra adlı şarkı istiyorum ve bu şarkı bütün dinleyenlere ve eşime armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İptisem arkadaşımıza. Allah kimsenin kalbini kırdıran birine nasip etmesin o güzel kalbi. İnşallah diyelim. Ve hareketli şarkımızın ardından şimdi de istek üzerine duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. Muazzez Ersoy'un sesinden Kalbimi Kıra Kıra Bıraktın Bende Bir Hatıra diyecek. Ve bu güzel duygusal şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz.

Ve güzel duygusal şarkımızı dinledik sevgili dinleyenlerimiz, müzik sevenlerimiz. Bu güzel sabahta sizlerle birlikteyiz ve tabii ki de isteklerinizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hükmen FM Radyosu ve her zaman da devam edecek Allah'ın izniyle hep birlikte. Ve bu güzel şarkımızın ardından ve bakalım bir diğer isteğimizin de ne olacak?

Ve diğer mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Cumut abla, ben Aygül. Eğer mümkünse Yıldız Silvi'nin sesinden güzel bir şarkı dinlemek istiyorum ve bu şarkıyı canımdan çok sevdiğim anneme gelsin ve babama ve kız kardeşime, ablama, eşine ve çocuklarına, abime ve eşine ve çocuklarına armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış sevgili Aygül'cüğüm. Teşekkür ediyoruz. Ve isteği üzerine güzel bir şarkı dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Kimin sesinden olacak? İsteği üzerine Yıldız Silvi'nin tabii ki de, ama hangi şarkısı? Onu da ben seçtim çünkü kendisi yazmamış Aygül arkadaşımız. Sen de mutlu olma emi diyoruz sevgili dostlar.

0: sen de,
1: sen de sevilmem.
0: Emi. Sen de sev sevilmeyi dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik ve şimdi sıra atasözlerimizde.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta da yine atasözlerimizden birkaçını size için paylaşıyoruz. Zalim kadıdan insaflı subaşı iyidir. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Zararın neresinden dönülse kârdır. Gerçekten de öyle. Zelzeleyi gören yangına razı olur.

32 dişten çıkan 32 mahalleye yayılır. Oğlan doğur, kız doğur, hamurunu sen yoğur.

akıl yiğide sermayedir. Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur. Altın kılıç demir kapıyı açar. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır. Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur. Çok değme, arsız olur.

Ağustos'ta beynin kaynasın, kışında tencere kaynasın. Babasına hayır etmeyenin kimseye hayır olmaz. Bal yiyen baldan bıkar.

bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen. Bir bütün bir yarımdan iyidir.

Sevgili koçlar, çevrenizde her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması motivasyon gücünüzü artırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz. İnatçı yönlerinizle dikkat çekeceksiniz.

Sevgili boğalar, güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin de olduğu bir gündesiniz. Bugün özellikle kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız sevgili boğalar.

Ve şimdi sıra ikizler burcumuzda. Diyor ki, iş yaşantınızı, yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Yeni görüşmeleriniz olacak. İnatçı yönlerinizi ortaya koymadan önce karşınızdaki kişiyi tartmaya çalışmanız sizi özel kılıyor.

Sevgili aslanlar, bugün tepki vermemek için direneceksiniz. İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay size sıkıcı bir şekilde geri gelecektir. Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Çevrenizle işbirliği içine olmanız gerekecektir.

Sevgili Başaklar, çevresel ilişkilerinize başarınızla övünebilirsiniz. Fakat enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz. Size gelecek tekliflerin duygusal yönlerinden çok yaratıcılık bölümüyle ilgilenseniz başarınız daha da artacak.

Ve şimdi sıra terazi burcumuzda. Diyor ki gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün daha fazla güvene ihtiyacınız olacak sevgili terazi. Terazi burcumuzun yorumundan sonra şimdi de Akrep burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki Akrep burcu, arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesine giriyorsunuz. Şiddet eğiliminde değilsiniz fakat sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları sıkılmanıza neden olacaktır.

Ve şimdi de yay burcumuzun yorumunu göz atıyoruz. Diyor ki, kavrama yeteneğiniz mükemmel. Zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu sizi tatminsiz yapabilir. İş çevrenizde ilginç fikirler üreterek işinizle ilgili gerekli ayrıntıları kısa sürede tamamlamalı ve yeni projeler geliştirmelisiniz.

Ve bakalım Oğlak Burcumuzun yorumu ne diyor? İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Bugün aile ile ilgili olaylara odaklanacaksınız sevgili Oğlak. Sevgili Kova, kişisel çekiciliğiniz ve karizmanız her zaman olduğundan daha güçlü. Toplumda önemli işlerin altına imzalar atacak, uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Bugün aktiviteleriniz önem kazanacak sevgili Kovalar. Hadi hayırlısı. Ve son burcumuz Balık da diyor ki inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Ay içsel düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır sevgili balıklar.

Evet sevgili dostlarımız ve yine bizi ayıran sürenin de sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun.

Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Bilseydim hayalıydı acımaz sonunda. Peşine düşmezdim ben de onun da. Cevheri şeytanı meleç donunda. Resmine dalmağa pişmanım pişman.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

adımı fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

0: Türkmen FM Radyosu.
1: Öyle bir ağırlık var benim küstümle, onlara ben küstümle. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Küsmadın mı söyle ben seni el üstümde, onlara bu suçlu de.

0: Set beni tenine.
1: Boşuna onca rüya. Uyumup eve gideyim. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.

0: eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM
1: sizinle. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerginliğin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Sivil Havacılık Kurumu, Irak hava sahasının tüm gelen, giden ve transit uçuşları 72 saatliğine geçici ve önleyici olarak kapatıldığını açıkladı.

Havacılık Kurumu Kerbela'da sivil bir uçağın düştüğüne dair iddiaları yalanladı. Irak Hizbullah Tugayları, Amerika'nın İran-İsrail çatışmasına müdahale etmesi halinde Irak ve bölgedeki tüm Amerikan üsleri ve çıkarlarını hedef alacaklarını açıkladı. İran televizyonu İsrail'e yönelik yeni bir füze atıldığını duyurdu. İran devrim muhafızları Süleymaniye elinde terörist grupların merkezlerini hedef aldıklarını açıkladı. İran devrim muhafızları İsrail'deki Nevatim ve Tel Nuf hava üslerini hedef aldıklarını bildirdi. İran devrim muhafızları tüm senaryolara ve İsrail'le geniş çaplı askeri çatışmaya hazır olduklarını duyurdu. İsrail, İran'da askeri noktaları ve Tahran'da Mehrabad Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu İran'ın Bender Mahşen kentindeki petrokimya tesisini bombaladığını duyurdu. İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzelerin engellendiğini açıkladı. Amerikalı askeri yetkili İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerika'nın katılmadığını açıkladı. İran'ın saldırıları sonrası küresel petrol fiyatları sert şekilde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği İsrail'de Kudüs ve Tel Aviv konsolosluk birimlerini kapattı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore'ye 7 yıl aradan sonra ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve tsunami uyarısı yapıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Yemek hazır. Aç değil misin?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bütün olanlar sana yazıldı bak yalanlar. Ellerini uzak tut benden, çekil git bu yaramdan. Bıkmadın aldatmaktan, geceleri benim canımı acıtmaktan. Güvenimi çoktan kaybettin, söylemiştim en başından. Bana benliğimi geri verin, söylemiştim sana ben gerçeğimi. Aldatman yatakta değil, o gün senin gözlerindeydi. Şimdi düştün yakamdan, konuşanlar var arkamdan. Sana kalmadı hiç boş.

0: Süper.
1: Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

ya ben küstüm de. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstümde. Onlara bu suçlu de.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ciddi misin?

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Çarşı'dan Düşman FM radyosu sunar. Hayat yolculuğu. Hayat yolculuk programını hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Cabbar ve yönetmen Ali Can.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli hürmeti bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah'ın salamı, bereketi, rahmeti olsun üzerinize. Hoş gelipsiz, safar etiripsiz, Türkmen FM Radyosu'ndan bu haftanın bugünün bölümüne. Hayat yolculuk programı bacı kardeşlerimiz aslında bir fetva programıdır. Sizden kavuşuruz her hafta bu saatte, bugün kimin bir saat zarfında sizlerle beraber kavuşuruz, konuşuruz sizler için. Bize ulaşan soruları din konusundan, halal haram tarafından, filan şey halaldı yoksa haramdı, filan şey nece yapılı, filan ibadet, bunun üzerine konuşuruz. Hatta ki bu sorularımız olduysa alışveriş tarafından, yani insanlar pazarlık tarafından, filan şey halaldı yoksa haramdı, zaten bugün bizlere soruların bir de nasıl ulaşıptı? Silf etmek, bir aşiret arasında, komşular arasında, arkadaşlar ortasında, her birisi ayda 500 bin verir, 1 milyon verir, bir il sonrası her birisi bu karta kaldırır. Bu halal yoksa haramdı. Dolar almak bacı kardeşlerimiz, irri paraydan 155 adı. Hurda paraydan 153 adı. Bu halal yoksa haramdı. Veya tamam bozursam paramı. Ben aparmışam bir defter dediğimiz 10 bin dolar. Elimde pardon pazara. Ben ne derim? 25'ten bulsa özün 154 adı. 1000 dinarlıktan bulsa özün 156 veririm sana. Veya 55 veririm sana. Bu halal yoksa haramdı. Aynı nokta bacı kardeşlerimiz, namaz üzerine sorular var bizde, zekat üzerine bizde sorular var. Bunlar Allah'ın izniyle.

Hayat yolculuk programında bunlara cevap ver Allah'ın izniyle. Bacı kırıştığımız numaramız 0770-161-64-61. 0770-161-64-61. Aynı vakitte Facebook yoluyla Türkmen FM Radyosu'nun özel ana sayfasında her kim yorum yazsa bizler için o kurgozun inşallah ta'ala bir örnek Nefise Hatun, Nefise İbrahim bacımız selam gönderip ekme selametullah hatun baştan gözlerine. Bir de bacı kardeşlerimiz özel TikTok'ta hesabımız yoluyla indi maşallah 45 bacı kardeş oturup da hapsi çoku da soru yazıptı. İnşallah hapsine teçer teçer bir hapsine cevap verir Allah'ın izniyle. O zaman bacı kardeşlerimiz bugün asılda 16 soru ulaşıptı özel telefonlarımıza. Aynı vakitte hele bir bu artıda belki de biraz daha fazla sorular var bizlerden. TikTok yoluyla indi bacı kardeşlerimiz hapı yorum yazıp gönderir bizler için. Onlara da cevap veririk. Bacı kardeşlerimiz hoş gelipsiz, safra etiripsiz, hayat yolculuğu programına Allah turumucuları faydalı vakitler geçirdersiz bizlerden. Bizlere bacı kardeşlerimiz okumadan önce özel telefonumuza ulaştık yani soruları. Bakalım TikTok'ta ilk soru neydi? Hatta cevap veririk. Aleyküm selam tola Minop Hatun. Zeynep Hatun aleykümselam tullah, Nuro Türkçüman aleykümselam, Mumin Zengene aleykümselam tullah, baştan gözlerine hoş gelip siz Allah razı olsun cümle avuzdum. Bacı kardeşlerimiz, ilk soru ulaşır bizlere, o da insanın biri arabanı satıp, otomobili satıp, bir deneye, bir müşteriye. Diri, hükmü nedir? Filan gün bu alan bu arabanı, telefonu açır satana, dir özüne, de benim adımı kayd edeğin, dedek beraber Erbil'de veya hutta Bağdat'ta veya hutta herhangi bir şehirde olsun. Orada adımıza yazağın özün, adımı el özün. Biz dedikleri tehvil dedikleri, adımıza el özün. Ona karşı $100 istiyor özünden. Vermesev adı etmem. Bu halal yoksa haramdır. Bakın bacı kardeşlerimiz, aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisine buyurur. El muslimune ala şurutihim. Bir de bir kaide var bizde fıkıh tarafından. Dir el ma'rufu urfan kel meşruti şartan. Memlekette, pazarlıkta urf nedir? İnsanlar neye urf ettiler? Bir şey var alıştılar bir iş üzerine. İstemez demek. Mesela şimdi dam satmakta. Ben dam satırım, sen dam alsan. Ben dam satan üzerine sudu, elektrikti. Bunları gerek hapın sıfırlaştırın, parasını verim. Bir şey kalmasın borcu üzerime. Onun da üzerine hala ister benden zeribemi temizleyeyim. Dedim zeribe dairesine orada bakım. Adıma bir şey kalıp paramara kalıp üzerime gel onu sıfırlayayım. Bu üç şahıdı veririm muhamiye. Muhami kıkar, avukat efendi kıkar, gider tapu dairesine der filan güncelin her kişi parmağını versin. İyiydi. Ben müşteri üzerine urfen neydi bacı kardeşlerimiz? Memlekette bir böyle bir urf oldu. O da alan üzerine cereç durusum versin. Devlete para versin. 700 bin dam üzerine 1 milyondu. Dama kalı ne kadardı boyu filan. Yani onu da devlet koyup bu karta para koyuptu. Bu istemez konuşmak bacı kardeşlerimiz. Bu belli bir şeydi. Pazarda ne var? O cereç yapınsın. İstemez birisi diyesin ama bunu yapmam. Bu istemez demek. Aynı vakitte araba satmakta bacı kardeşlerimiz. Asıl da arabanı satan, otomobili satan hakkı yoktu diyesin valla. Ben gelmem Erbil'e, gelmem Süleymaniye, gelmem Bağdat'a. Adı edim özün illa ki $100 veresen bana. Bu haramdı bacı kardeşlerimiz. Neden haramdı? Çünkü biz anlaştık. Bu arabanı $15,000 bana sattı. 150 çağda bana sattı. Anlaştık. Tehvil günü adıma ettiği gün illa benden $100 alasan yok. O zaman haram olur. Bana dikkat edin bacı kardeşlerimiz. İlla ki bir yoldan. O da. Ben ameleyim. Günlüğüm 30 binlardı. Sen o gün hakkına bana paranda er bile. O gün hakkına işlemeyeceğim. O 30 bin çırama zararı var. Evime zararı var. Ev uşağıma zararı var. Celaş dediğim sana. Ben cessem havaleye tahvil etmeye bilçi. Adı verdim özün. Bilçi ben 30 bin benden gider. Onu vermene. Gelim sağından en azından ev uşağıcı bazarlık edim. Burada oğlu bacı kardeşlerimiz. Geldiyse, ben geldiysem ben satmışım arabanı. Ben geldiyse, ben cessem sağından Bağdat'a veya Erbil'e veya Süleymaniye işimi terk ettiysem, işime aylığıma zararı yok ise günlüğüme istemez para alım senden. Ama valla zararı var ise ister diyeyim sana ben ameleyem.
من قصبم من بقالم من شاجدم من بترول şirketinde orada bir memurum bir tek gün yetmesem 25 bin veya 50 bin kişisel aylığımdan. Onun için gerç onu bana taviz edesen. Burada oğlu bacı kardeşlerimiz vallahu alem. Nesemat-ı Kur'an Hatun aleyküm selam tolla baştan göz zarnım. Sidran Nasir Felah Efendi aleyküm selam tolla kardeş bacı hoşlar. Mustafa Efendi aleyküm selam rahmetullah baştan göz zarnım. Allah'tan umut edarık faydalı vakitler. Cirsiz bizlerden Çetin Efendi Allah razı olsun Çetin sağ olasın bu cüle. Memnunluk sizden. Allah saklasın cümle avuzu. Bakın bacı kardeşlerim gelin ikinci soruya. İkinci soru bizlerde o da bir hadis var. Ulaşıp bizlere valla bu hadis yüzünden üç günden fazla da olmaz taziye kurmak. O hadis ne baba? Hadis la azâe ba'de thalâth. Bacı kardeşlerim aslında bu hadis dacı. Bu hadis dacı. O zaman bir insan üç gün taziye bitenden sonra köyden memleketin yazısından insan var yenici haberi oldu. Veyahut da insan var hastaydı. O üç gün hakkına taziye gelebilmedi. Dört gün sonra geldi hatırım almaya. Allah affetsin. Allah sabır versin. Allah sana ehli cennet yetsin. Eydi haramdı bacı kardeşlerimiz. Yok haram dacı. Asıl da peygamber zamanı sallallahu aleyhi ve sellem taziye yok idi. Asıl da bir insan öldüğü zaman memleket küçüktü. Biri birini tanır. Ha filan herdi valla filan öldü. Tamam bir dakika koy. Bir parça azıcık kumaş bırakım. Tuşağın malın üzerine. Herkes de güvenli. Herkesi yok da haşırsızdan. Herkes işin bırakır. Müşteri, tuşağın sahibi. Hapsi beraber geldiler filan çağırsın. Cömmeğine. Bu görev bu vacibe kalkırlar. Hani Peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkı'l muslim alel muslimi sitt. Altı hakkı var benim üzerime. Gerek yapım özüm. Altı şeyde benim hakkım döner ki sen yapasanız. O altından bir tanesi teşhi'ül cenaiz. Cenaze mesasi geyirli. Sen namaz kılsa üzerime dua etsem benim için. Belki de sana dua kabul olur. Tamam mı Hüseyin? Onun için burada bacı kardeşlerimiz. Herkes dükkanı kapardı. Giderdi. Hatta ki o cenaze yıkansın. Kafinlensin. Namaz kadar üzerine. Apardı türbeğe cömerdir özün. Allah affetsin, Allah sabır versin, Allah ehli cennet etsin özün. Bu işte biterdi. Memleket büyük oldu bacı kardeşlerimiz. İnsan var haberi yoktu, filan ölüptü. İnsan var bir yıl sonra, insan var haçat yeri gelende, filan nece oldu filan kardeş, beş yıl ölüp, vallahi haberim yoktu. Beş yıldır haberi yoktu. Oğlumundan bacı kardeşlerim, insanık. Yani insan var Facebook'u, TikTok'u, belki de aydan aya açar telefonu. Bak sağsın özüne. Adamlar hiç açmaz. Haberi yoktu kim ölüpse değil mi gözüne? Bu niye etsin? Eydi bu geldi hatırımı alsın. Diyeyim valla la azâe ba'de thalâs. Kardeş bu hadis dacı. Onun için üç gün taziye kurursan, bir gün kurursan, iki gün kurursan edebilirsen. Ama aynı vakitte şu an olmaz bacı kardeşlerimiz. Sazlamak olmaz. Buradan bütün mallara diyerek sazlamavun. Burada haramdı. Ama Allah'ım filan hatır. Burada haramdı bacı kardeşlerimiz. Peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama aynı vakitte bu taziye kurmak bunun suabı ulaşır ulaşmırı bunun başka vakit inşallah teala ağaçlarım sizler için Allah'ın izniyden. Muhammed Emin kardeş aleyküm selam tullahi hoş geldin. Sen Medine Bacı aleyküm selam tullahi hoş geldin. Baştan gözlerine. Mehmet Efendi aleyküm selam tullahi baştan gözlerine. Allah razı olsun. Gülbahar Hatun hoş geldiniz. Baştan gözlerine. Aleyküm selam Zeynep Hatun. Elbar adında olan bacımız aleyküm selam tullahi baştan gözlerine. Allah razı olsun cümle avuzdan. Bacı kardeşlerimiz dedik kimin sorusu var ise gönderebilir bizler için. Gönderebilir bizler için. TikTok yoldan olsun. Veyahut da Facebook yoldan olsun. Yorum yazabilir. Aynı vakitte telefonla arayabilir bizler. Arayabilir bizleri. Numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Yürütmenden bir hurda ara isterik. Bir hurda aradan sonra dönmek isterim bacı kardeşlerimiz. Kalın.

0: بلدي هالحلمات باجي خرج مدة خو جالب سست حياتي يورش البروغرام نتوج ماني في أمراض يوصلنا الله تونا من جدارم فايدة الوقت لار يشتدس بزدردم إسراء خاتون إسراء فاروق عليكم السلام الله بل عسل خاتون عليكم السلام الله خو جالب سبشتن جوزنا الله راز وصلن مينا جان خاتون عليكم السلام رحمة الله سميرة خاتون عليكم السلام رحمة الله وبركاته أحمد بيرخدر قرداش عليكم السلام رحمة الله وبركاته خو جالب سان جلبهار خاتون بيور جالدي سبير قادن يتم واريسا Ama istir babaların göndersin, yani öz babasını göndersin umreye. Caiz yoksa yok. Hatun, bak. Sende olan bir nenede, bir dul nenede para olduğu çiğere bölünü. Çiğere bölünü. Takavuttu, emekli aylığı dediğimiz veyahut da bir dam çırası geldi senin için veyahut da başkası verip sana öz para aldı. Bu paralar çiğere bölünü. Ya evladın, yetimlerin parası var içinde. 18'den aşağıdı yaşları. Yen de öz para oldu. Öz para odan raayı aylığı dedikleri veya da takavut emecili aylığıdır. Veya da dam çırasıdır. Bir dam çırağız var. Mesela 300 binlardı. 150 senudu mesela. Böyle bölüm senin özünün. 150 uşaklarındı. Veya da senu 800'de birdi. Önemli olan naksı para senudu. Onda hakkı var. Babayı gönderesen umreye. Ama naksız para evladındır, hakkı yoktu, başkasına sarf edesen özün. Bizim bir telefon buyursun, alo buyurun. Alo.
1: Alo, selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam, tuhla, hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk, ya şeyh, ne desin, iyi sen?
0: Baştan gözden Allah razı olsun, sağ olasınız, Allah sıkılasın.
1: Ya şeyh, dinledim seni zaten, rakamı hazırladım, yalla çaldım sana.
0: Buyurun, emreyle.
1: Zalim, emretmesin. Ya şeyh, bir sualım var sana.
0: Ben.
1: Ya şeyh, bu, mesela, koyduğun talasını almak kısıttan,
0: بله.
1: خصوصاً الله مزين مثلاً ما ترى يحتاج ما يأخذ تلفونيسا يأخذ كارتيسا يأخذ رصيديسا أي شيء سا. إنما الله مزين وبرز ما أصلاً بغاية خيرة ما ساتر مزين برز زرارنا أهم شيء ألبا فاتجع.
0: تمام. شو ما ساتسن زحمات بس برز أساسو قادرسو لطفاً.
1: بله. إني قلنا سمعنا.
0: بله. شو ما ساتسم أو تلفوني برضها.
1: مثلاً قوي الله مزين مشتريدان تلفون صدى.
0: بله.
1: أو دا مثلاً قوي دياغن. Bir şirkete Allah'ın özünden telefonu mesela koyduğum an sayır özüm 20 varakaya ya 18 varakaya ama satırım özüm 12 varakaya 13 varakaya.
0: Tamam.
1: Ha, ben o mesela o telefon geldi, telefon parasını aldım ya ama acaba bu halaldı, haramdı. Yani şey, paramarı almıyorum özümden.
0: Tamam.
1: Eğer kart ise, eğer telefonu ise bilim bu cahizdi, yani cahizdi.
0: İnşallah. Başka bir soru da var.
1: Sağ olasın ya şefim.
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Allah sıxlasın. Xoş gəlib. Sən onun telefonu var. Allah razı olsun. Başdan gözlənim. Bacı qardaşlarımız, qardaşımız sordu. Birisi para lazımdı özünə. Qalxır bu tükəndən qısıtdan aldı, taksitdən aldı. Ay bay verir parasını, ödürü. Qaldır telefonu bundan anlaşılı. Məsələn, 20 çağıda. Nedir başqasına 15 çağıda həmən satır özü. Nə qıtdan? Bu halal diyor, haramdır. Bacı qardaşlarımız bu təvarruqdır. Tavarruh şeriatta caizdi. Bir insandan alasan bir malı, satasan başkasına. Bazı hocalar dediler caiz de geldiyse sır paraya olaysın. E kardeş paraya sürüyor olaysın. Daha niçin bu işi yapar? Yani neyi görüp arkadaş 20 dolar, 20 çağıda, 2000 dolara 20 çağıda bir telefon alsın, satsın özün 18'e, 15'e veya yakutta. 3-5 varakı niçin zelade etsin? Tabii ki para lazımdı özüne. Eydi, niçin üst çevirsin faize? Niçin devletten, inmende bir soru var. Niçin devletten 100 milyon alsın? Devletten, devletdir paramız yoktu. 25 trilyon yenci para basırlar. Yenci, printerden, tabiiden printerden para basırlar. 25 trilyon paramız yoktudur devlet. Niye satılmır? E, tabi o da zararlı çok var bize. Memleket milleti zararlı var. Onun da üzerine kalkır aleme faiz borcu verir. %8 alalım senden. %4 alalım senden. Faizdir kardeş. İndicalık o zaman. O zaman bu kardeşimiz bu tükenden aldı, taksitten bu bir tükene satır. Anlaşmadan özlerden. Yani demeyip buna Allah'ım senden buna satırım. Yok. Aldı bu adamdan, filandan aldı, satır başkasına. Hemen telefonu al anne. Benim oldu, bitti. Ay ben veririm sana. Dedir başkası satır özün. Bu caizdi bacı kardeşlerimiz. Aslında bunu yapan para lazımdı özüne. İster daman bitirsin, ister evlensin. 15-20-30 çağat borcularını ona kaçar para olsun cebinde. Bu tavarruktu, bu şeriatta olup acı karıştırmaz. Kısıttan bir telefon al, biz dedimişik her vakit demişik altındı, gümüştü, dolardı, başka memleketin parasıydı. Bunlar borcdan alınmaz. Ondan ayrısı, hariç ondan ayrı olsun, hapsi caizdi. O zaman telefondu, arabadı, al menden, sat başkasına. Ama al. O mülk sende olsun, o telefon sende olsun, o dam sende olsun, o araba sende olsun, sonra sat başkasını özün. Olmaz aynı yerde, al menden aynı mene sat özün. Hançarışta bir çiğer var, ad demeden, onlar bir şey yapırlar. Hemen bir telefon, iPhone 17 sene satırı, bakarta 1000 dolara, bir sene saat sen biz özün, ha tamam ye filan muvazzafaya satıyoruz, filan memura satıyoruz. Bu faizli bacı karıştırmaz. Bana dikkat edin. Allah razı olsun kardeş. Bu soru uzam. Esen Cüzaçı Hatun, aleyküm selam, Allah razı olsun, sağ olasın. Baştan gözden Allah'sı halasın cümle avuzu. İsra Nursa Hatun, aleyküm selam, Allah razı olsun. Zeynep babası, aleyküm selam, Allah razı olsun. Çok sağ olasın, Allah'sı halasın. Bacı kardeşlerimiz hele sorular ulaşıp bizlere bir cevap veriyor Allah'ın izniyle. Yavun Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Hoş geldin sen. Nefes Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Ahmet Beyrahtar kardeş buyurdu, devlet 100 milyon verir. Bəli, tamam. Bakın bacı kardeşlerimiz, koy bu sorunu, cevap verim. Kardeş Ahmet açıladı daha fazla özüm. Allah razı olsun. Devlet indi, 100 milyon hükümet sana borcu verdi. Allah razı olsun, güzel bir şeydi. Bir 100 milyon bana versin. Bir damalım içinde, bir iş kurum içinde, güzel. Ama senedir 800 milyon faizdi. 800 milyon, yani %8'di. İyiydi. Onun üzerine, siz bilirsiniz bacı kardeşlerimiz, iş burada bitmedi. Bu faizdi, bitti. Ama azafen muzafe Bakara surasında geldiği faiz, bu faiz üzerine, bu borç üzerine yerine. Nece? Bakın. Mene deri 100 verem sana, tamam. Hemen dosyanı doldurdum. Kimlicilere, huylar hepsini fotokopi ettim, sinsek ettim. Resim bıraktım, tapı bıraktım, filan şey bıraktım. Bitti, tamam. Hemen buyurun, git filan banktan paranı al. Paranı alalım 92 milyon. Hay havar, 100 idi. 800 faizi de aldım. Bitti, yok. Gelen ay, sayılır mem çözün, nanca 92 milyondu. 92 milyon %8 nanca adı faiz, o kartallı senden. Öbür ay 91 milyon 400 kalıp %8 çıkardılar içinden. Öbür ay 90 milyon 800 bin çıkardılar %8. Böyle oldu bacı kardeşlerimiz. %50, %55 senden faiz aldı devlet. Devlet bacı kardeşlerimiz gerçi. Yani ben tecrübüm kaldı, dikkatim çek. Vallahi matım kaldı bacı kardeşlerimiz. Yani bir amemel sakkalıyor desinler haramdı. Selavun. Hiç diyemiz haramdı. Selavun bu haramdı, ev yıkıldı. Kimse borç almadı faizden, illa ev yandı. İlla hayatı şu mu oldu bacı kardeşlerimiz? Hiç oldu hayatı. Bizden bir katın buyursun, alı buyurun.
1: Ustadın da sana iyisin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin sen.
1: Sağ ol. İstirem Şeyh'ten sualım var.
0: Bahalı, buyurun, adamdan. Buyurun kardeş, Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, rahmetullah, hoş geldin sen.
1: Doktorlarınızın hayatım.
0: Allah razı olsun kardeş. Baştan gözlerine çok sağ olasın.
1: Allah ruz yaksın. Bu ben Nazıklı Khan. Her kim sebep oldu. İnşallah bize hayırdan
0: Allah
1: inşallah.
0: Razı olsun. Sağ olasın. Çok sağ olasın kardeş.
1: Doktor doğrusu bir sualımız var. Özü bir de gibi diğer bir sual.
0: Ben.
1: Bir tane gelir haca ihtar edeceğiz. Bir tane gelir haca Allah kabul etsin.
0: Amin.
1: Hacdan gelende istikbal görürük muhalefet. İhtilaf görürük. Bazı mevlütler değiller. Mevlütlerde yani biraz şey de var, nahoş var yani şirkiyet var içinde. Sonra ondan da sonra ben. Yani bir de aynı gelin mevlüt edir evde mevlütte de diyazen aynı ihtilat oldu. İslam Ramda diyeyim bu nefhatu nerede buna çok bir sualım var buna.
0: Allah razı olsun. Oldu inşallah. İnşallah cevap verir. Başka bir soru var kardeş?
1: Başka vallahi gördük aynı bu. Bir de hatta versen tavasıl TikTok'ta çok alak Face'te bazı kanalı aradılar yani tesahül etti. Ona bir resimini andırdı. Fasat, atık yani girişleri biraz tesahül edirler. Buna da biraz TikTok'ta da bazı gençler yani kız arvat inşaraf etti. Ruba iman zayıf aldı paraya biraz bana da noktaya şey.
0: İnşallah Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok sağ olasın. Allah hafız etsin. Memnunum senden.
1: Sağ ol.
0: Memnunum kardeş. Sağ olasın. Allah hafız etsin. Bacı kardeşlerimiz Sizlerin programımız devam ediyor. Numaramız 0770-131-64-61. Bu kardeş güzel bir soru sordu. Bakın bazı kardeşlerimiz. Hac bir ibadattı. Hac bir ibadattı. Bu ibadat asbab girmek dahi. Bakın şimdi ben bu gün uydurdum bu asbaptan, bu cübbeyden, bu fiyesi uydurdum. Girişti. Bu saatten bu özcü uydurdum. Girişti. Yönetmen uydurdu. Her kişi uydurabilsen. EU dizaynı, EU boyağı, çefu dinlerden EU boyatsan. Ne yemek yiysen, halal içinde olan yemek, filan yemekten filanı yiysen. Afiyet olsun. Başkasımı becantirmez. Çefidim. Ama din bacı kardeşlerimiz, dinde bir, öz başımızdan bir şey bırakabilmek üzerine, bir, çi, dinde alıştırdığı bizi Peygamber Efendimiz, öcre ettiğini ondan hariç başka bir şey olmaz yapmakın. Bakın bacı kardeşlerimiz. Haccını kanşarlamak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri alıştırıp, Peygamberden sonra erenlerimiz hapsi bizi alıştırdı. Bir insanı kanşarlayanda yolcudu, seferden dönüptü. Gülümseyden, çeflene çeflene, Allah güç kuvvet versin, hamdolsun sağlığı ve özellikle haccı ise Allah haccı kabul etsin, Allah günahı bağışlasın. Bir de Allah Teala ne harcetti orada, harcetti para sarf etti orada, onun daha fazlasını versin sana. Bitti. Bunu bacı kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'den, sahabeden, Ali Beyt'ten, tabiinden, selefi salihten bunu alıştır bacı, öcelendir bacı kardeşlerimiz. Ama birisi kalksın, uşağına parıptı o şirketin öcüne. Kızlar ne kolda kalıp, ne ayakta kalıp, ne saçta kalıp. Hu evli cihet yeme. Evde vurup, yolda yencileştirip, update edip, canlandırıp evlici. Böyle bakır babası biraz ibandı, yarım saat daha kalıptı. Hele tezide ediler. Bir de kalkır evlici vurdu bacı kardeşlerimiz. Bu niye tu burada kardeş? Bu bacı niye tu burada? Kanşarlamadı da bu. Daha iyi sanmış. Kaloyda daha iyi sanmış. Bacı kardeşlerimiz bunlar yanlıştı. Hele on dözlerin bazı helheleyden kanşaldırı. Bilen babamız filan savaşta esir idi. Döndü salamattan. Babamız bir yangından salamattan çıktı. Veya hutta bir şey yapıptı. Bir buru civil yapıpsı için ibadattan dönüp bu helhele ölmek neçesi neçed bacı kardeşlerimiz. Hele çarşıda helheleyden bez sadece helhele var. Ama Bağdat'ta çi gözümden gördüm. Umre'den dönüptü. Meyter zırhına çalıyoruz için. Hani bu müzika malı var bu. Adı neydi? Buktu filandı. Bundan çalıyoruz için. Bu naksı bir din de var. Haccımız gelipti. Mekke'nin kokusunu yatırıp özüyden. Çikret sepelemek. Çikrette de bir taş tanesi bir uşak yer. Kalan hapseye altta basıldı. Kıyamatta sorulsan. Cebra. 5000'den verdi. Çikretten işi verdi paranı. Sepeladı ne oldu? Ayak altta basıldı. Ya parata şözün. Bacı kardeşlerimiz helhele vermek. Erçeç arvat birbirine katılmak. Hele bir mevlüt oğluktu filan şehirde ad demeyeyim. Üç arvat oturup mevlüt okullar. Hacdan gelen var. Üç tane araya oynayan koyuplar affedersiz. Dans eder, raks eder bacı kardeşlerimiz. Bahar da var. Hele bu rakıs bu oynamak çabende de oldu. Evlenmekte de mevlütlerde oldu. On dözlerine bacı kardeşlerimiz sünnet etmekte. Bu hafta içinde bir sünnet var TikTok'ta hapsi paylaştı. Uşağın nenası uşağı koyup kucağına oynadır özün. Bacı özü oynasan. Uşak oynatmışsın sen. Biz haberimiz var. Görürük seni. Ama sen niçin bir şey yapsan? Sünnet etmek bacı kardeşlerimiz bir ibadattı. Sen ibadata çefu bıraksan, ibadata öz oynamakı katsan, ne çarsın çarsın bacı kardeşlerimiz? Olmaz. Şeriatta olmaz. Hele bazen baksan kahırı bir on katta para sahar cedir üzerine. Baba ne maldı bu? Bir davet kurru, bir et cahili sağ için bakırtı et doluptı. Çılık meydu kalan at çöplüğe. Kıyamatta sorunsan bacı kardeşlerimiz. Onun için bu hacilerde gelenler diğer hıksız gelmeden önce telefonla iyi uşağı uza. Kanşallamam beni. Ben oğlum gelsin sadece. Arabayı indirsin beni, evde kanşallahım beni. Mevlüt yetsiz oynamaktan, helhele vermekten bacı kardeşlerimiz, çapkın çalmaktan, erçeş kadına girip, bu naksi bir dinde var. Yoktu böyle bacı kardeşlerimiz. Bizden bir katını görürsün. Alo buyurun. Alo.
1: Alo, selamu aleyküm ya şeyh.
0: Aleyküm selam. Tullah, hoş geldin sen.
1: xoş bulduq. Yəni çox bir də telefon çaldım sənə.
0: Əmr edəsən buyurun.
1: Bilirəm siz əziz mədim inşallah.
0: Allah razı olsun. Buyurun.
1: Yəni şeyx bir sualım daha var.
0: Bəs bir az səsu qaldı söz zəhmətsiz?
1: Əfi desən. Yəni bir sualım daha var.
0: Bəli.
1: Zəhmət olmasa. Yəni şeyx əhd məsələsi.
0: Əhd.
1: Məsələn, qoy diyarımdan əhd etmişəm.
0: Bəli.
1: Məsələn, qoy 700 dənə 1 il 2 il.
0: Əhd üzərinə keçdi.
1: Əhd üzərinə keçdi. Təbii idi kəsin. Tamam.
0: Özü əhd etdiyi Allahın yolundaysa, bu səni zimmətində borc qalı. Ölənə kimi borc
1: üzərində. Borc qalı. Məsələn, əhd etkən nə idi? Mənim, nənəm deyirdi, mənə deyirdi, sən altı ədədindən nacih ol, mən qoyun kəsərəm.
0: Tamam.
1: Belə deyirdi mənə. Önləmə geçdi üzərinə, bir qədər geçdi üzərinə, kəsdiq özün. Əcəbə bunun etini özü yetsə, sayılı halaldır, yəni yeməsə. Mənə deyirlər, dedilər, gəl ki, bu etdən yeməsin.
0: Tamam. Aydın nənə nə dedi? Nənəmiz nə dedi əhd edəndə? Dedi yarım paylayırsan, dedi paylayaram sadəcə.
1: Bir şey demədi. Dedi sən nacih ol altıdan, mən sənin üçün əhd edərəm. Yəni əhd edərəm. Tamam. Sən nacih olman bir qoyun kəsim.
0: Nacih oldu, elhamdülillah. Başarılı oldu, nacih oldu inşallah.
1: Nacih oldun, bitirdin.
0: İndi bir, bir kuzu kəsmək 280 bin, 290 bin lirdir, 300 bin lirdir, tamam? Qoy onu kəsin Allah için. Qoyun kəsin Allah üçün. Sən də 2 kilo al özü üçün. Tamam?
1: 2 kilo.
0: Sən də 2 kilo al nənə abi. Sən də al bunu ye. Buyurun, afiyyat olsun. Çünki biz əhd edən, yani... əhd edən deyibsə yerəm yer. Deyibsə yerəm paylaram, yerdə paylarda. Deyibsə paylaram, Allah üçün bitti da yeməz. Nə özü, nə evində yaşayan insanlar.
1: Aa.
0: Bəli.
1: Tamam. Yani özü demedi. Ne dedi? Ne dedi? Yerem. Ne dedi? Yememez. O da dedi. Sen bitir. Ben ehdim. Bir koyun kesin.
0: Bitti. O zaman biz de ürf üzerine yeriz. Ürf tabi böyle diyen insan amacı, hedefi odur ki, niyeti odur ki ben paylayayım. O zaman gene paylasın. Borclusan bir kilo çulu et al olsun. Kol etinden kuzumu al. Para olsun. Afiyet olsun.
1: Çok memnun oldum.
0: Baştan canı Allah kabul etsin.
1: Hayatım
0: sağ olasın. Allah'a cümlemizden sağ olasın. Allah sağ olasın. Allah sağ olasın. Bacı kardeşlerimiz sizlerin programımız doğum edin. Numaramız 0770-131-64-61. 131-64-61. Hele bizim soru kardeşimizin kalmıştı hele ikinci sorusu. Yani dedik hacı kanşalamak hele hele eden çapkınla koy diyek arvat kız birbirinden giripti. Aynı vakitte hapsi bezanıptı. Kol aleyhe hapsi yazdı. Elmağudan evvel arabadan pastan o ihramı at pencereden yazıya tutsun adım oğlu versin bacısına kızı versin onun beyanı örtsün kardeş. Bunu örtmek o kanşarlamağından daha fazla suabı var. Zaten o kanşarlamağında bu tühür faydası yoktu. Zelali var özüne. Bacı kardeşlerimiz ikinci soru kardeş dedi. Bazı kızlarımız çok kızlarımız da maalesef paylaşır TikTok'larda videolarını, resimlerini. Bir gün böyle ettim, bir gün böyle ettim. Hele kardeş hele hardasan. Hala haradasa. Bundan bir yıl önce bir Bağdat kızı Avrupa'da yaşadı. Ay ba ay, affedersin bu sözler. Kusum affeyle, onu yürütmen ruhsat oldum. Ay ba ay, bacımız karnı var. Çi canlıdır. Ay ba ay, kameranı bırakır, yazım yanışırı da. Birinci aydı karnım var. Karnı da atıp yazıyor. Hiç bak, yani demeden haramdı. Hiç, ne haramdır, ne ayıbdır. Daha kuzuncu ay, karnım belli oldu. Doğdu, uşak koyup kucağına. Yani... Diğer bacılarımıza, bu işi yapanlara, yok hapsine. Hamdolsun şerefte, namusta, dinde, elhamdülillah, hayata bacılarımız var. Bir parça altın da hele ucuzdu kanşarlarında. Hamdolsun böyle şey yapmıyorlar, böyle işleri, güzel şeyler paylaşırlar. Ama amacımız, mesajımız öbür bacılar adı. Çünkü böyle bu işleri paylaşırlar. Diğer gözlerine yeter, bu kadar özünüzü ucuz etmeyin. Mira Hatun buyurdu. Yaşlı bir kız evlenmeyipti, oruç yetsin umreye mahramsız, nenesi ki umre yetsin, bak hatun. Buradaki soru var. Bir kadın, bir kız edebilecesin umreye, yoksa yok, yalgız, kimsesiz, mahram yoktu özellikle, ne kardeş, ne baba, ne eşi, ne evladı, oğlu yoksa yok, ki umre etmek nene baba için. Birincine cevap bacı kardeşlerimiz, bizde hocalarımız iki yere bölündü. Dediler yolcu sefere çıkan bir kadın, bazı bölüm hocalarımız buyurdu dedi olmaz yetsin umreye. O yahut da hacı yalgız. İlla ki mahram olsun özüne. Birisi orada yani şahsatları özüne Allah etmesi bazı işler oğlu. Ama en çok hocalarımız der oğlu. Madem ki özüden başka kadınlar var. bir odada 5-6 4 3 kadın kaldılar. Yani ben gözümden gördüm. Her yıl giderim Umre'ye elhamdülillah. 3 kadın beraber, 4 kadın var bir odadadır. 4'ü beraber geldiler, dönüler. Adam İslam'lara şer satsın. Zaten orada da hamdolsun her kişi öz yolundadır. Burada da elhamdülillah şirketin önünden mindu arabaya gittik. Havalimanına matara gittik. Orada hamdolsun hapsi merdi mestur. Şeref, namus, hayat, din yerinde. Aynı vakitte uçağa mindik. Her kişi yerinde oturuptu. Orada da açık adam birbirine katılmıyor. Zaten giden Hazreti Muhammed'in memleketine Medine-i Münevvere'ye salat salam olsun özüne. Orada geçsin Peygamber Efendimiz'in türbesini görsün. Orada Peygamber Efendimiz'in mezidini görsün. Orada türlü türlü üzler, diller, kara, bayaz, uzun, kısa, sarı, hepsi calım, her birisi bir elbise, her birisi bir üz, her birisi bir dua, her birisi bir görülen duadır. Bunları görenden sonra, hele onun da üzerine cümle sabah namazından sonra Bekir türbelerini açırlar, ziyaret edilir oranı. Daha kalmaz fikrinde şehvet meselesi. Onun için bu bacımız oğlu geçsin mahramsız. Özüden kadın madın var ise, başka kadınlar varsa bir odada koyarsan özlerin. Tabi zaten beladım. Ama ikinci soru, bu bacımız oğlu nenesi için umranı armağan etsin. Diğer bacımız getmeğuden umraya ilk umra sen oldu. İlk umra sen için oldu. Lebbeyke Allahümme umraten an nefsi. Özüm için. Umranetu Ebyer Ali'den umranetu getu Mekke'ye tabi ihram girdi, niyet etu getu Mekke'ye yedi tavaf etu Makam İbrahim'in ardında çirçat namazı kıldı. Birinci rıçatta Kul ya vel kafir Fatiha'dan sonra, çirçinci rıçatta Fatiha'dan sonra Kul vallahu ahad surasını okudu. Salamı ördü, bitirdi. Kalktı, zemzem suyu içti, özü Kabe'ye duanı etti. Rabbim kısmatı olsun, size biraz heyecanlandırırım sizleri. Nefesimiz aksın Kabe için. Ondan sonra gittik Safa Marva'ya idi, şovtu yaptık. Safa'dan başladık. Gittik Marva'ya bir, Marva'dan Safa'ya çi, hatta yedinci Marva'da biter. Ondan sonra saçın ucundan bir bıgırta, hurda parmağın abı gırtasıca, böyle bir 3-4 santimlik, 3 santimlik çastı ucundan sen umranı yaptı özü için. Get sırhat ile, yarın bir gün bir daha arabayımın get mezid-i Ayşe'ye, mezid-i Tenim'e, orada lebbeyke Allahümme umraten an valideti. Nenem için olsun bir umra. Allah kabul etsin. İnşallah nene o da ulaşı, nene o da ulaşı Allah'ın izniyle. Çarçıcı oğlu Aleyküm Selam, Allah razı olsun, sağ olasınız. İhlas Hatun, Aleyküm Selam, Rahmetullah, baştan gözlerine. Sultana Hatun, Aleyküm Selam, Allah. Diriş Efendi biraz rahmet üzerine konuş. Bacı kardeş ortasında, arasında illerdi konuşmalar, çüsürübler, rahmet kalmıyordu. Vallahi ben onu diyorum. Bacı kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz yanına sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın geldi. Peygamber Efendimiz'e parozun evine, evinde yemek yeri, ayı ikram zayıf ediriz, ziyafet ediriz için. Onda üzerine 3 günden sonra istirbarva dönsün evine bu kadın soru özünden. Kalırsan baştan gözlerine. Hizmet ederiz. Değeri var yanımızda. Geçsen ev uşağı eşi uyanına buyurun bıgırta kul veririm sana. Bıgırta altın para veririm sana. Bıgırta at veririm sana. Allah'a emanet çefudu. Bu kimdi bacı arkadaşlarımız? Hazreti Muhammed. Bunu çiyip kime buyurur? Bacısı eşeğime, süt bacısınadır bu haçatım. Bacı kardeşlerimiz, bacı kardeş, İslam dininde bayazdan kara deyip sana La ilahe illallah Muhammed Resulullah hepsi kardeştir, ikisi kardeş sayılı. Kardeşliği hara benzer Allah Teala bu aralığında olduğu o alakanı, o ilcini. Onu benzerdir, menle sen o bacı kardeş bir babadan bir nenenin arasına buyurur Allah Teala İnnemel mu'minune ihva. Müslümanlar sanki kardeştiler. Ne desin menden sen bacım sen ben kardeşim. Bir neden bir babadan. Menden sen başkasıydan sanki bacı kardeş menden sen o çiminik. Onun için kardeşler. Çimin hatici bacı atsan. Çüreçen yüzünden arama çüreçen. Arama. Sen bacı kaldır. Arvadı yüzünden ondan alabilsen yerine. Fazla alabilsen yerine. Günde birden al boşa. Edebilsen bu işim. Ama bacı otabilmezsen. Bacı hafçıda bir. Hafçıda çift telefondu. Arama aktı git kapısını git soru olsun. Bacı neyse ne etmesen. Vallahi bacı kardeşlerimiz. Bir arvadın gudda dara kıyası var. Bir arvadın Allah etmesin. Böbreç kilye hastalığı var. Bir arvadın Allah etmesin. Demir yoktu bedeninde azlaşıptı. bir arvadın kanser saratan var Allah etmesin. Bir arvadın ne hastalığı var ise git kardeş sorsun özün. Öğrenci bu kartta $1000. Der kardeşim sordu bana. Hele onun dözlerine babanene ölüpse ha deme. Vallahi onu keflentirmek Allah'a keflentirmektir. Git sor bacığı. Ya bu bacım işine dalıptı. Ya bu bacım kardeş söz haçat yüzünden arama bunları. Bunların yüzünden bacığı atma. Bu da yanlıştı bacı kardeşlerimiz. Bana dikkat etsin bütün bacı kardeşlerimiz. Gelak öbür sorumuza. Sonbahar aleykümselam rahmetullah. Hoca abim sen baştan gözlerine. Hüseyin Abbas aleykümselam kardeş baştan gözlerine. Allah razı olsun. Sağ olasız. Allah hafız etsin. Cümlevi saklasın. Mavi Hatun aleykümselam rahmetullah. Tuçman kızı aleykümselam rahmetullah. Cennet anahtarı aleykümselam rahmetullah. Madrid'de olan kardeş, Madrid adında olan kardeş buyurur. Eğlence edirler. Nadu valla hacılar gelip hacdan. Valla ben neçasını etkiyordum. Eğlence lavun. Hele bir azda illerdi görürdük de özüm. Gece vakti eğlence edip de yarın sabah nadu olun sünnet yedirin. Neçasını etkiyordum bilmiyorum. Ben neçasını etkiyordum. Aleykümselam peygamberin aşkı. Allah razı olsun. Al-Kur'an-ı Kerim Raha Nefsiye Hatun adında olan bacı ayakta kardeş buyurur. Selam aleyküm selam diyerek. Bir adamın biri 4 evladı var. Evlenmeyipler. Naksı daha önemlidir. Evlendirsin özleri yoksa hac etsin. Bak hatun. Burada diyerek bir insan indi bu zamanımızda bir il gitmese haca edebilir cennet gitsin. Ha. Bir hemen bir çağıt yazar, bir arize yazar. Arzu halkiyanda. Diğer mani atın geleniyle. Gider heyet hac ve umre var. Vasıtı bölgesinde. Çıta belir rahmen öz için Bağdat'ta. Bağdat'tan geldi muvaffakatı. Sami Mes'ud Efendi hemen diğer. Tamam muvaffak. Razıyam. Bu yıl başkasını yollavım. Bu adam gelen il geçsin. Bu adam gelen il geçse, bu yıl geçmese. Edebili parası var. Evlendirsin evladını etsin mi daha iyiydi. Neden? Çünkü bu evlendirmenin suvabı çı başı halaldan bıraksan bir yastığa çı başı çı insanı her çeşit oğlanın kızı zineden haramdan irak etsin. Bu daha önemlidir. Ama ya valla edebilmirse bu işi veya hutta muvaffakası gelmirse Bağdat'tan razıdaysa devlet bir işe kalksın o zaman hakkın işi yansın. Geçsin hacı yapsın. Ondan sonra dönsün, evlendirsin uşaklarını, evladını. Vaktiyle bacı kardeşlerimiz hacı etmek kura'yı yok idi içinde. Sayı sınırı yok idi. Yani diyek bir devletten bağırtı insan gelsin. Bundan fazla olmaz. Açıktı kapı. Geçsen git. Bir çervandı. İçinde 20-30 deva var affedersiz. Bir adam deva sahibidir. Kim gelememden bağırtı para alamazdı, dinar alamazdı. Bir insan deva üzerine para sahne hacı kimin? Hacı yaptı Kabe'ye, Mekke'ye bitirdi, döndürdü sana, bu kartı para aldı sana, bitti. İndi sınırı var. Her devletin bir sayı var, ondan fazla olmaz. Mesela Irak'ta bu kartı 1000 denedim, fazlası olmaz. İman yetmesem indi, adım yanırsa, iman cünahım nedir? Sonra bacı kardeşlerimiz, oğlanlarımız her dağdı. Yani bir evlat öz özünü yetirmirse, baba ne etsin özüne? Niçin oğlan özünü yetirmir? Niş özü çastabat etmir, niş çalışmır. Niş öz işlemir. Özü oturan doktora, mullayan filanam. Vallahi hamballık tettik. Vallahi çayçılık tettim. Vallahi kahvaçılık tettim. Vallahi kar da sattım bacı kardeşlerim. Ayıp dacı. Bu şeraftı bana bacı kardeşlerimiz. Oğlanlarınız işlesin. Yetirsin öz özlerin. Bakmasın başkasının eline. Yani ben derdim çoktu bacı kardeşlerimiz. Cidden'den başka bir bölgeye, başka bir millet böyle bakandan... Sıfırdan milyon sahibi olupdu. Milyon sahibi olup. Milyonun parası var. Sıfırdan para sahibi olupdu. İşleri hiç ayıp demir, of demir. Bayram akşamı diri tavuk aktarırıq, tapmırıq. O yaka, bu yaka, bu yaka getirdik başka bir bölgelere. Sol tarafıma taptım orada bacı karıştı. Böyle kalabalık. Babadı, üç evlat kaçır. Ona, bura, bura. Korkudan ben uzak oturdum. Ama özleri normal işlerim. Halaldandı. Nişi bacı karıştan bu işi yapmırıq. Gençlerimiz bir şey yapmadı. bir Komaro sayılan araba sürdü, bir charger sürdü. Siyasi yüzünden yedder hası için alet verirler haşözlerinden, haşısızdan. On dozlarına bir nercile koyup el altına, 60 binler alıp da bir nercile şarjlı araba mal elektrikli. On dozlarına oturup kafteride 5 bin lira bir nercile içeri. Bir debbe su, bir suyu 300 lira aradı. Siyeti 1500 adı cümlesi. Özü alı özü 1000 liranın üzerinden var orada kız işleri. E kardeş ha zamana kadar sen benim cebimden para parasan. Ben yorulum sana veririm. Nasıl ha zamana kadar? Hiç özü getirmesem. Bel bacı kardeşlerimiz. Yalan Dünya Hatun. Aleyküm selam. Rahmetullah. Berekat. Hoş geldin sen. Bel sonra bir sen inşallah Hatun. Yalan Dünya Hatun buyurur. Şık efendi. Yer yerken yolda 20 binler taptım. Oğlu o paranı koyayım cebime. Yok Hatun. Salavat ver. Ben her 20 tapsam koyayım cebime. Daha işlemem devlette. Memurluk etmem. Yok bacım. Taptığı yerde sağa bak sola bak. Bir süpermarket, esvak var filan. Git yanına. Sela kardeş. Orada bu paranı taptım. Bak çimin çıksa mı ver özüne. Bitti. Bu üçü attı adamın üzerine. Kimse yoktu. Hemen Facebook'ta paylaş. Filan bölgede, filan sokakta para tapmışam. Kim itiripti, gelsin özele diyesin benden cadı parasını verir benden. Kalbi post bu menşur üzerine. Bir hafta, iki hafta, bir ay. Para çok az, cilimde çok derece, milyon derece. Diğer bir iki hafta ki biter. Kimse çıkmadı sahibi. O para fakire verildi, yoksula verildi. Eğer sen özü yoksulysa, afiyatı olsun, her sahibi ki yazılıptın. Yoksul derceliyse bir yoksula ver. Aferin sana haram koyma cebi için haram olur senin için. Yoksula ver sahibi için Allah Teala yazar olsun inşallah sahibi için. Bacı kardeşlerimiz programımız senin doğum edilir. Allah tüm müjdelerek faydalı vakitler. Geçti siz bizlerden numaramız 0770-131-64-61 0770-131-64-61 son hikaye hatun aleyküm selam tolabı yürü. Şeyh Efendi dua bizler için Allah Teala bizi zürriye salihe versin. Ya Rab, Hazreti İbrahim'e yaşı içenden sonra, saçı ak, beyaz olandan sonra öyle verdi. Ya Rab, bu bacımıza bütün bacı kardeşlere de ver. Ya Rab el Alemin, Hazreti Davud'un duasını 90 yıl sonra cevabını verdi. 90 yıl geçenden sonra yaşı üzerine, duası üzerine sonra duasını kabul etti. Ya Rab bu bacımıza da ver. Ya Rahman Rahim'in, sen kadırsan, her ocak çora bir salih öyle döresen. Ya Erhamen Rahmin. İnşallah verirse hatun. Allah'ta umudu kesme. İstiğfar çok hele inşallah. Aynı vakitte doktor yanına git. Git doktor yanına. Zizo hatun, hoca efendi diyorlar ki Kerbela'ya gitmek onlarla yemek günahtır. Kim dedi günahtır hatun? Geçen yıl ben bu vakitte oradaydım. Düşmanın etebinden razı olsun, oraya gönderdim beni. Ezher Efendi'den beraber yönetmenle Hüseyin Efendi'den beraber gittik. Orada kaydettik, güzel program kaydettik. Bacı kardeşlerimiz, ben onu soracağım. Yani, koy böyle diyeyim. Yani, özür dilerim. Ben bir sünni hoca diye. Ben gittim orada bir heyecan gördüm. Orada ben doğrudan Hazreti Ali'nin türbesi yanında gözüm yaşlandı. Orada dua ettim, dedim ya Rab. Bu peç adam için ben peçeyle. Bu adamı getirdi Allah'ın yolunda cihad etti. Kan döştü, kanı döçüldü. Ya Rabbi ben de bu yola bırak. Ya Rabbi bu adam cennettedir. Peygamber Efendimiz buyurdu. Öz peygamberi buyurdu. Hazreti Ali cennettedir. Ya Rabbi ben de cennette koy. Buna encel nedir bacı kardeşlerimiz? Buna bir mani encel var yok. O zaman eydi ben bir yedim eydi. Göz yemeği bile harama dedim. Harap işler dedim. Bir aydı, yoksa harap işler yedim, başka yollar yedim. Bacı kardeşlerimiz, söz haçta bakmayın. Belki size hatun aleyküm selametullah, hoş geldin siz baştan gözlerine. Tabi soru çok ulaşır bizlere. Bacı buyurur, oğlu uşağımın adını Resul koyayım, yani peygamber Resul, oğlu hatun. Belki size hatun güzel hafta programda soru sordu bizden. Dahiç ismek üzerine. Dedi, hamdolsun çağırsın. Allah kabul etsin. Yenilerine afiyat olsun. Allah sana da suabını versin. Hatun kabul etsin seni inşallah Teala. İnşallah her ilçe sersiz. Dönerin sorumuza kalan sorulara bacı kardeşlerimiz. Ben TikTok'ta ulaştık soruları sıram okuyayım. Ama çoğu salamdı. Sonra soru yazdılar. Mustafa Selim kardeş aleyküm selam talabıyorum. Oğlun Nerem'in türbesi incileştirim. Avulan kardeş Allah affetsin Nerem'i. Bütün Nerem'imizi affetsin. Diriyken, ölerken, ölüyken. Hapsına Teala hapsını affetsin inşallah. Hapsını bağışlasın, rahmetsin haline. Kardeş, bir türbe incileştirmek asıl da caizdi bas bir yolda. Geldiyse o türbe yıkılıptı, yağış suyu, yağmur suyu gir içine. O yahut da başka bir ödet bir su bırakıblar, tençi bırakıblar, onun suyu aynı türbe içine. Lakım olup onda hakkı var doldurasan özün, biraz kaya falan bırakırsan hatta bir su gelmesin üzerine. Hani bir sen su gelse üzerine, cümbecün oylu, oylu, oylu, affedersin çöpeciler filan, yani olmasın bir işler. Ama sadece bir türbe esçiler şıptı bacı kardeşlerimiz. Ad göz şimdi üzerinde. O yakut da kıyasın bir tarafı yıkılıptı. Kardeş decime. Nişi bir sen. Nenavun ne kadar değeri kıymeti var ise yani o da. Sen türbenin o kadar kıymeti var yani o da. Ama onun yerine o paranı herele. O 100 bin lira, 150 bin lira taş kayı yapsan. 150 bin lira ben diyeyim sana. O 150 bin lira. 3 yoksul aileye para yemek yeter. 3 dolar o için birer tandır 50 bin liralık al. Bir kadın arva için Allah affedin 10 yaşındaysa daha uşağıysa baksan duldu, boşanıptı, eşi yetirmiri açmacılarına bunun için bir tendur, bir fınır al 100 bin lira 50 bin lira bir çiferde un al Selam bacı Allah için yer millet için açmacı yap işle sat al ver al hatta para sahibi olasın. Vallahi kardeş ne kadar o tendur yüzünden o evlat yetirdi. Darman aldı. Yemek aldı. Okulu bitirdi. Memur oldu. Başkasına hayır etti. Hapı savuç aynı yazıldı. Bu neyle kardeş? O taş kayadan daha iyiydi sana için. Rahmeti zaten faydası yoktu. Şimdi biz gittik Bekir'te gördük. Ki Hazreti Fatıma oradaydı. İmam Zeynel Abdin oradaydı. Bekir'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ayağı tarafından anlasın aşağıya. Aynı vakitte sahabiler de elbet çok orada cömlepti. Binlerce. Onun üzerine bacık İmam Hazreti Osman oradaydı. Bunlar hepsi orada cömlepti. Orada yoktu bir şey. Bir parça torpaktı. Bir hurda bir taş kobel bu orta. Ne ad yazılı, ne bir şey. Bitti. Sen dua edin, hapsi çolaşırı. Khir hapsi çolaşırı. Meleçe tanı yerlerin türbeleri. Hapsi yetir özlerden. O zaman bu kıyı yapmak affedersin bu haçada boş haçı attı bacı kardeşlerimiz. Şeytan aldadır bizlere. Aminov kardeşimiz buyuru doğurdu bir çaben muakhar çaben dedikleri. 19 miskal ise yani olmaz fazla da 19'dan fazla kardeş. Çaben İslam'da bir çabendi. Yoktu mukaddem muakhar indi ver bağırtasın sonrası ver bağırtasın. Çaben birdi. Ama millet düzeni hatta yüncüllaşsın azlaşsın biraz affedersin yüncüllaşsın. Kahtar çabeni çiğre böldüler. Bu indi veresem bu kalan sonra veresem. Çabın muakhar dedikleri aslında 19 muskal yok. 19 çula da olsa Ebu Hanife mezhebinde üzerine zıçat yoktu. Neden? Çünkü o arvat elini altını almayıptı. Hatta diyek bacı Mekke'ye ol Tevbe surasında وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلّٰهِ Bunlar hapsi bir parça ataş oğlu bedene yapış ataşta. Kıyamete ataş oluyor hapsi yeri o. Her parça altını ataşta kapkırmızı oluyor. Bedene o yapıştılar. Dağlarlar sana. Hazma Allah bir hazma ne kadar. Ama bari o alı bende çaben muakharı yok. O zaman nece ben ferz edeyim üzeri o zekat. O para da alı dedeceğim. Yani benim 10 milyonum var filan kardeşte. O da 5 yıl diyor miyim özüm mesela. İyi vermiyor özüm. İyi ben Nece onun paranın zekatını çıkardım zekatını aslan para elimde derci. Uçtu para çe bitti para dedin gitti. Dedi neyse öyle. O zaman para mem derci bacı kardeşlerimiz. Onun için oğlu yok 19 miskal 19 çula yazabilsem. %100'dan miskal yazabilsen hakkısı yoktu. Üzerine zekat yoktu o altın üzerine. Ha zaman bacımızın elinde bu altın girdi. Diğer bir yıl sonrası başta daha her il bunun zekatını çıkardı. Allahu alem. Öbür sorular bacı kardeşlerimiz. Pəçiz bacımız, Pəçizə bacımız buyurur. Üç qardaşım var nənəmdən. Xəstəyəm sormurlar mənə. Günahkardır, bəli, bacı günahkardırlar. Amma sən də icid ol, sən telefon çalır zəhəni. Bəkləmə sən sorsalar. Sələmən xəstəyəm, həzətim siz sorum. Abla uzan mən, bitti. Burada alayanda böyük bir suabı olur inşallah Teala. Reyhan Hatun, hoş gəlibsən. Bacı qardaşlarımız, dönək öbür sorularımıza. Vaxt geçirdi, bizə 6 dəqiqəmiz qaldı. Məhəmməd Ənnası, Məhəmməd Əmin Ənnası, Əleyküm Səlamətullah Hatun, bacımız buyurur. Oğlu bir insan, bir qadın eşi öləndən sonra kəfini açsalar, dəyçisinin əlini, üzünü tutsun, yaxud da öpür özün, oğlu bacı. Cayızdır. Çünki sən hətta eşi ölübsə, arvad işliğiniz qalıbdır hələ. Arvad işliğiniz qalıbdır. Hətta qiyamatda şəfaət edəsə üçün, sən şəfaət edəsən öz üçün. Onun ki, bir arvad eşi ölüb, bir ərkək eşi ölübdür. Oğlu kəfini açsın, öpsün özün başından, alından öpsün. Oğlu bacı qarışlarımız zərəli yoxdur, inşallah Teala. Ros Xatun buyurur, atam öldü. 3 milyon məndən istirdi məndən, yəni borcu deyəm özünə. Qatım ümrə etdim öz üçün, dəhiyə kəsdim öz üçün. Oğlu yox, xatun olmaz. Atavun evladı var isə, olmaz atavun sənu zimmətudə 3 milyonu var, sən borcu sən özünə. Qaxasın o parada həc yap, ümrə yap, xeyr elə öz üçün. Yox, yox, evladı var, evladını verəsən. Mirasta varəsə kimdir? Onları onlarındır bu. Onları onları neysə etsər içində. O 3 milyon sanki bar o diridir. Kimdə tərəfində olan haqları var, payı var, hissəsi var, onları verəsən. Ya, buyurun, rəhməti atamdan bu 3 milyon qalmışdı. Mən borcu dedim özə, buyurun paranı. Amma evladı yoxdur, varəsəsi yoxdur, kimsə kimsəsi yoxdur. Oğlu bu parada xeyr edəsən öz üçün, Allah-u Aləm. Bəli, bacı qarışlarımız. Məhəmməd qardaş buyurur, şəxəfəndi naqsı daha iyidir kəbində. Altın yox para. Heç təsir yoxdur bacı qardaşımız. Naxsını yazsan, yaz. Bunu yaz, bunu yaz. Cəlil Əfəndi, aleyküm səlam, Allah başının gözlərinə. Tabi bacı qarışlarımız, Cəlil Əfəndi sorur, der, bəzi mürütlərdə şirkiyyət var. Bəzi Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetirir Allah Teala'nın səviyyəsini. Şifa-ı Muhammed'den istə. Eyd ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimden şifanı istər? Allah'tan istər, tamam. İman Allah'tan istəyim. O idə məriqtü fəhu yeşfin. Və yaxud da qiyamatda peyğəmbər olmasa hapımız cəhənnəmdə ayıq. Allah'ın rəhməti arda qaldı. Peyğəmbər Efendimiz özü buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Dir, hatta mən deyə, mən bilə buyurur Allah'ın rəhməti mənə lazım, Allah'ın rəhməti mühtacam. Onun üçün bacı qarışlarımız. Hatta şəhələmizə deyərik, gezanda dini şeyler yağın mevlütleri göster bize. Okuya bakalım içinde bir haram bir şey olmaz, yanlış olmasın. Güzel hacat, şirin hacat yazırsan Peygamber Efendimiz'i sevdirirsen dinleyenlere. Kim denir mevlütü? Peygamber'i sevir ama bir hacat yazma içinde. Peygamber Efendimiz'i Allah Teala'nın seviyesine yetirirsen. Veyahut da çifir bir hacat yesen içinde. Bana dikkat edin kardeşimiz. Bacı kardeşlerimiz, 3 dakikamız kaldı. Ulaştık sizlerden. O da bir bacımız geldiyse bir aylık bilirsiniz ayda bir icza yerli bacılarımız için. Her zaman namaz namazı kaz eder. Ve her zamandan namaz düşer üzerine. Bakın bacı kardeşlerimiz. Bir bacımız ayda bir icza olurlar. Namaz kılabilmezler filan filan. O haftanın içinde, o 7 gün içinde veyahut da o 9 gün içinde her ne gün ise o 3 gün içinde bunların içinde namaz kılmaz. Oruç da olmaz. Ehli Kur'an edecmez. Eydi. Oruç Ramazan ise ben ne etsin? Ramazan'da iftar eder. Ramazan'dan sonra o günü kaz eder o günleri. Eydi ben namaz, namaz kaz etmez. Düşer üzerine bitti. Sen çıkılıp. Allah Teala bir sırhatlık verir özüne. Bir oftayı mı verir özüne? Ya sırhat ele. Bu hafta namaz kılma o sırhat ele. Ben yazarım sağ için. Diyelim meleçe yazın. Onun için o bacımız hardan başlasın. Bakın. Namazdan önce bir mesela indi akşam azanı, mıgırı azanı az kalıptı. Akşam azanı kalıp bir bacımız için bu icazə gəldi. Deyərək çindini qılmışdı yoxsa yox. Qılıbsa çindini axşam azana hələ ulaşmayıb bacımız bu icazə gəldi öz üçün. Axşam namaz düşdü üzərinə bitti. Çindini qılıb. Amma hələ çindini qılmayıbsa icazəyə girdi. Deyərək bitəndən sonra bu çindini qazı desən. Bu bir. Ki bittiği də qabaq ha zamandı. Naxsı namaz vaxtıdır. Bilirsiniz, hər namazın sonu var, vaxtı var. Məsələn, səbbəh azanı vaxtı var. Bitən ha zaman qədər bitər.

gelen haftası gelen hafta kalksın o namazı kazı etsin. Ne yüzünden? Çünkü bu namaz vaktiyle kalıptı. Bu bacımız temiz oldu. O zaman gerek bu namazı kılsın bacı kardeşlerimiz. Vaktimiz bitti sizlerden. Hele bacı kardeşlerimiz sorularımız kalmıştı. Hele 10 sorumuz kaldı ama maşallah bugün çok TikTok'tan sorular aldık. İnşallah gelecek hafta bizlere bekleyin. Aynı bugün çimin, aynı bu saat çimin, saat 6-7 çimin. İnşallah Teala sizlerle kavuşuruz. Yönetmenimizin Ali Efendi'nin saygı selamını kabul edin. Bizlerin de inşallah gelecek hafta Allah Teala ısmarladık sizlere. Gelecek hafta için sağ salamat kalın. Allah'a emanet olun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İvan Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi ile Ürdün Ayan Meclisi Başkanı Faysal El Faiz, çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Başbakan Ali Fuad Ezzeydi'yi ilgili bakan ve valilere Zikar'daki trafik kazasında yaralananları ve hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etmeleri talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı telefon görüşmesinde gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, tüm alacakların nihai olarak uzlaştırılmasına kadar bölgeye para transferlerinin durdurulması çağrısında bulundu. Rudau Televizyonu Bağdat muhabiri gazeteci Helkeft Aziz, Basra yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Basra yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden Kerküklü gazeteci Halkaft Aziz için taziye mesajı yayımladı. Sivil Havacılık Kurumu, Irak hava sahasının tüm uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu. Hizmet Konseyi Başkanı El Kazvini, resmi onayların alınması için görev kadroları sistemine ilişkin mekanizmaları hükümete sunacağız dedi. İran devrim muhafızları Süleymaniye'deki terörist gruplara ait olduğunu iddia ettiği noktaları hedef aldığını açıkladı. İran devrim muhafızları İsrail'deki Nevatim ve Tel Nof hava üslerine hedef aldık dedi. İran devrim muhafızları tüm ihtimallere ve İsrail'le her cephede geniş kapsamlı askeri çatışmaya hazırız dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, karşı tarafın güven tesis etme konusunda gerçek bir irade ortaya koymaması halinde İran'ın tepkisi aynı şekilde devam edecektir dedi. İsrail, İran'a ait askeri noktaları ve başkent Tahran'daki Mehrabat Havalimanı'na hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzelerin tespit edildiğini duyurdu. Bir ABD'li askeri yetkili İran'a yönelik İsrail saldırılarına Amerika'nın katılmadığını doğruladı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına yeniden başlamasının ardından küresel petrol fiyatları yükseldi. Amerika'nın İsrail Büyükelçiliği, Kudüs ve Tel Aviv'deki konsolosluk bölümlerinin kapatıldığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ateşkes süresi boyunca Lübnan'ı yaklaşık 3500 kez hedef aldı dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشدد على موضوع السلاح المنفلت وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة. الزيدي يشير إلى إجراءات محاربة الفساد وضرورة أن لا يتجه التحرك إلى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة. الزيدي يوجه الوزراء والمحافظين المعنيين بزيارة المصابين وأسر ضحايا الحادث المروري في ذي قار. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأردني عباس عراقجي يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يدعو إلى وقف تحويل الأموال للإقليم لحين إجراء التسوية الكاملة للمستحقات. وفاة مراسل قناة روداو في بغداد الصحفي هالكوتس عزيز إثر حادث مروري على طريق البصرة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يعزي

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

karşılıksız sevginin, vefasız sevginin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

bilmirəm neredesin, nasıl gideyim, gedib de yerini nasıl bulayım. Bilmirəm neredesin, kimden sorayım, gidip de yerini nasıl bulayım. Eridi yüreğim, kalmadı sabrım, ne olur dön artık kadan alayım.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana ol.

yalnızlık neden? Belki gitmek zorundaydın fakat bu dünyaya bedel. Belki gelip geçerken

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

açılırmış vermiş. Nasılsa gitti gider. Herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bilseydim hayalıydı acımaz sonunda, peşine düşmezdim ben de onunda. Cevheri şeytanı melek donunda, resmine dalmağa pişmanım pişman.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Avuçlarında yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdün uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.